0: alıyor.
1: Sen olas mı ki tipik açıyor bir de kalete sen elatin ölçü. Las beki stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.